0: okutuwuliriza.
1: The radio, the biensia, inkuru seya magesi. Fijin, the munyaka tunyesi nyafama.